0: Evam toru peruzi adım buluva aman önemli
1: önemli maya çok pek olsa.

sen yanısına vermeydinin katı homa minum yedu. Ni wona mayen su se aman frafati se ye yen su se ya sebidia. Ede ne sun kwan se yen to bare mayen honyom. Ya beten honyom ni akana ni onya machre se oyo nyame. Akasi to nyame honyom.